kayonan idone pikedah nuli gelis mamurti angan idone sahaslagem.